body blood in it. It's Tayra gitti menane Piyanlar daş yan sabah ol Yandı dürüm kebap ol Yan Lümbübü Gez turbalar Sıda dok de sülkülar Sağır fana Hullanırın Ta orfana perin son, ki maşeri dostum ani. Ta orfana gidi ada, ah ya da da da bu nene.